0: club's dominance, leading a side that overwhelmed rivals throughout the season. The celebrations in Istanbul erupted after the decisive victory, with supporters transforming the stadium into a sea of red and yellow as Galatasaray sealed the title in front of its home fans. What Okan Buruk has built is increasingly being seen as a golden era for Galatasaray, with the club not only collecting trophies, but also defining a generation of football in Turkey through its winning mentality, identity, and dominance.
1: Hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru

0: Winning mentality, identity and dominance.
1: Hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak.

0: Değerli hanımefendiler, beyefendiler, bugün buraya dünyanın birçok yerinden gelerek bizi onurlandıran çok kıymetli akademisyen dostlarımız ve daha iyi bir gelecek için heyecan duyan genç zihinler, Dünya Dekolonizasyon Forumu'na ve Kadim Medeniyetler Şehri İstanbul'umuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Kıymetli konuklar, her toplum kendine özgü bir varlık tasavvuru üretir. Bizler bu tasavvurun içine doğarız. Gözümüzü açtığımızda dili, değerleri, alışkanlıkları ve doğruları belirlenmiş bir dünyanın içinde buluruz kendimizi. Gündelik hayat da belirlenmiş bu kabuller üzerinden akar. Olması gerektiği gibi işleyen düzenlilikler tekrarlandıkça rutine, rutinleştikçe norma, norma döndükçe normale ulaşır. Ve zamanla bu sıradanlıklar sorgulanmayacak kadar hayatın içinde siner. Öyle ki onları fark edebilmek için dışarıdan bakmaya ihtiyaç duyarız. Tıpkı bir sanat eserine.
1: The World Decolonization Forum examines how colonial structures continue to reshape and legitimize themselves through contemporary global developments. In this section, they approach current crises, conflicts, and debates through a decolonial perspective. Decolonization Forum 2026, organizing collaboration with international academic institutions, brings together scholars, researchers, and thinkers from around the world under the theme Decolonization, Knowledge Production, and Circulation. Esra Albayrak is a Turkish sociologist and an active figure in civil society and education. She earned a BA in sociology and history from Indiana University in 2003 and later completed both her MA and PhD in sociology at the University of California, Berkeley. She currently serves as the chair of the Board of Trustees at the Nun Education and Culture Foundation and is also a board member of TrueGIF, Turkey Youth and Education Services Foundation, and the Green Crescent. Her work focuses on advancing educational initiatives and supporting social development projects in Turkey. The forum seeks to critically examine the power relations in knowledge production and circulation while aiming to move beyond single-centered narratives to highlight decolonial, local, and alternative perspectives on knowledge production. The event will feature panel sessions, interactive decolonization talks, and parallel academic sessions, providing a multidisciplinary platform for dialogue and intellectual exchange.
0: İsmini silmek, dilini ve anlam dünyasını değiştirmek ve kendini efendileştirmek. İşte bu iki karakter dünya karşısında alınan iki tavrı.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Internet and the global community. And leading the Decolonization Forum series, Institute Social collaborates with a wide range of institutions and scholars from around the world. Building on Istanbul's multi-layered historical legacy and these global partnerships, the Decolonization Forum series aims to generate lasting contributions toward a more just, decolonized world that challenges hegemonic and one-dimensional narratives. The series will unfold in three thematic stages. In 2026, under the theme Decolonization, Knowledge Production and Circularization, discussions will focus on how knowledge production in the post-colonial world continues to be shaped by enduring epistemic frameworks, how these frameworks reproduce hierarchies within global knowledge circulation, and how such hierarchies can be overcome. In 2028, the theme, Decolonizing Institutions and Organizations, will explore how colonial mentalities are reproduced within universities, legal systems, and other institutional structures, how these institutional structures permeate society, and what possibilities exist for transforming them. In 2030, under the theme Decolonization in Practice, Proposals for Society, attention will turn to concrete interventions in the social, economic, and cultural spheres aimed at advancing the practical dimensions of decolonization.
1: Dijitalleşme bugün hayatımızın bütün dokusuna nüfuz etmiş durumdadır. Yapay zeka sistemlerinin sunduğu kolaylıklar ne kadar cazip gelse de hepimize, bu sistemlerin çok az sayıda teknofeodal efendi tarafından yönetildiğini görmek zorundayız. Ve yeri geldiğinde kolonyal ve militer amaçlara hizmet ederek nedenli öldürücü, yıkıcı silahlar olarak kullanılabildiğini de anlamalıyız.
0: The Decolonization Forum series responds to this necessity by bringing together scholars and practitioners from diverse disciplines and regions. The aim here is to connect multiple knowledge traditions, foster cross-cultural and interdisciplinary exchanges, avoid reductionist dichotomies, and create new possibilities for dialogue, critical thought, and collective production. Within this framework, the Colonization Forum series serves not only as a space for academic discussion, but also as a meeting ground where experiences from different geographies can be shared and new collaborations can emerge.
1: Korkarım, yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni.
0: Esra Albayrak, as a person that is part of the institution that is hosting this forum, is currently talking about the importance of decolonization and how we can notice it in daily patterns.
1: Asya ve Afrika ülkelerinin siyasi düzlemde yaptığı itirazı, kendi seslerini duyurma girişimini bugün az önce bahsettiğim süreçlerin ilki olan bilgi ve düşünce düzlemi.
0: She talks of regional powers.
1: Burada Batı'ya karşı
0: Afrika, Asia and the West and Europe.
1: Batısız bir dünya.
0: And how decolonization manifests there. And how to empower the voices who have been under colonial rule.
1: Açık bir davettir. Zira tıkanan uluslararası sistemin Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığı görülmektedir. Dünyanın artık yeni merkezlere İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgiliği ve bilgi sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu yüzden forumun İstanbul'da
0: of how the world needs to notice of colonial patterns from Gaza and from the past within Istanbul,
1: tarihsel olarak
0: within the West and within Europe, and how the world can learn about decolonization through these cities and through these regions.
1: Bunu İstanbul perspektifi olarak kavramsallaştırmayı teklif ediyorum. Buna göre dekolonizasyonun amacı tek merkezli hakim bilgi sisteminin karşısına başka bir tek merkez koymak değil, çoğul merkezli bir dünya yaklaşımıyla

0: inceliğinden istifade eden, birbirinden öğrenen, birbiriyle dayanışan, birbirinden güç alan, kuşatıcı bir zemin tesis etmektir.
1: She speaks, she says that decolonization is not meant to be replaced with another one system rule, and this forum only serves to notice the ongoing hierarchies within the global system, and to notice patterns of colonization. She has invited scholars, scientists, and many institutions from abroad to help us notice these colonization patterns. And explore into the ideas how world order can change.
0: İş toplantının büyüyen bir uluslararası dayanışma ağına dönüşsün ve bu entelektüel dayanışmanın daha adil bir dünya için sesi kısılanların sesi olmasını umut ediyorum. Hikayelerinizle tek anlatıyı çeşitlendirdiğiniz için
1: she hopes that
0: hepinize yürekten
1: the people whose voices have been diminished by colonial powers, by oppressors, that she can help empower those voices and let it be heard all around the world and bring more attention to their daily lives, whether it be in Africa, whether it be in the Middle East, whether it be even here.
0: Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim.
1: She is inviting for all peoples to join us together.
2: Thank you, Doctor. Thank you so much, Dr. Al-Barak. Profound and inspiring words, because those observations on dominant intellectual paradigms, they're particularly...
1: These were all the latest world news. But now, let's take a look at sports.